nerimanya amanya birikimu binyaka digeera amanya birikamu ine mine birimanya bin samanta jaera